Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

İyi sabahlar, iyi haftalar. Yepyeni bir aya giriş yapıyoruz. İyi bir hafta geçirmemizi ümit ediyorum. Bu arada bugün yurt genelinde çok sıcak bir gün bizi bekliyor biliyorsunuz. Özellikle İstanbul'da bu yılın en sıcak gününün yaşanması bekleniyor. Sıcaklıklar nemle birlikte 40 derecelerde hissedilecek. Lütfen tedbirinizi alın. Öğlen saatlerinde dışarıda olmamaya çalışın. Yayın içinde uzmanların önerilerini de paylaşacağım. Herkese kolaylıklar diliyorum. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Saat 9'a kadar Türkiye'den, dünyadan, müzikten, sanattan, şehir merkezlerinde değerlendirebileceğiniz etkinlik önerilerinden pek çok notla eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarına. Hadi başlayalım.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası son 32 karşılaşmalarıyla devam ediyor. Eleme turlarında bu akşam saat 19'da İngiltere

0: işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Bir sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için.

Kralmüzik.com.tr'den birkaç müzik haberi paylaşacağım. Mabel Matiz yeni tekrisi Umrum Dışı'yla dinleyicisiyle buluştu. Söz ve müziği Mabel Matiz'de Murat Güner imzası taşıyan Umrum Dışı'nın prodüktörlüğünü, Bahti co-prodüktörlüğünü Sabi Saltel üstlendi. Mastering çalışmasına da Londra müzik dünyasının önemli isimlerinden Fresh Engine Ears Mystery imza attı. Ve Emircan İrek'ten bir haber. Tamamının söz ve müziği kendisine ait olan 14 şarkıdan oluşan 3. stüdyo albümü Fiyakalı'yı yayınladı. Projede Teoman, Dedublüman, Hüsnü Şenlendirici, Emlisa ve Toana gibi sürpriz isimler sürpriz düetlere imza atıyor. Müzik dünyasındaki gelişmelere, yeni projelere, albümlere ve konser duyurularına sosyal medya hesaplarımızdan da ulaşabilirsiniz.

Yurt genelinde sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor. Hatta bugün İstanbul'da yılın en sıcak gününün yaşanacağını söylüyor uzmanlar. Ama bakın Batman'da da 4 metre kar var. Bunu nasıl açıklayacaklar çok merak ediyorum. Gerçi bu artık iklim değişikliğinin bile bocaladığını gösteriyor bana kalırsa. Bugün öğle saatlerinde İstanbul'da hissedilen sıcaklığın nemle beraber 40 dereceye yükselmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde 25-26 derece bandında başlayacak İstanbul'da sıcaklıklar. Ama öğle saatlerine gelindiğinde 32 dereceye yükselecek. Sıcak havanın da hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. İzmir'de yılın en sıcak günü dündü. 40 dereceler hissedildi. İzmir'in de hafta sonuna kadar çok sıcak olması bekleniyor ama hafta sonunda da yaz sağanakları görülecek. Biraz rahatlarız belki. Yalın'la devam edeceğiz. Yalın söz ve müziği her zamanki gibi kendisine ait olan klibi de Bodrum'da çekilen Akşamüstü şarkısını dijital platformlarda dinleyicisiyle buluşturmuştu. Akşamüstü şimdi popun kralı Kral Pop'ta.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
4: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
5: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Televizyon deyince vatan.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımına çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi

içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Bugün restoranlarda ve kafelerde yepyeni bir dönem başlıyor. Bugünden itibaren zincir restoranlardaki ve kafelerdeki menülerde tercih ettiğiniz ürünün kaç kalori olduğu da yazacak. Amaç elbette sağlıklı beslenmeye katkı sağlamak ve kalori tüketimini önlemek. Aslında artık hepimiz kalori hesaplamayı öğrendik, çok da alıştık. Son dönemde kaç kalori yiyeceğini bilerek yemeğe oturmak hepimize kendimizi daha iyi hissettiriyor. Ama tabii bunu evde kendi hazırladığımız yemeklerde ya da işte dışarıda ızgara salata gibi menülerde anlayabiliyoruz. Ama her restoran ve kafede bunu hesaplamak çok da mümkün olmuyor. Ama artık menülerde yazacağı için herkes daha kontrollü olacak. Hatta bazı yemekler kalorileri sebebiyle caydırıcı bile olabilir mi? Restoranların kazançlarını etkiler mi? Bunu bir merak ettim doğrusu. Uygulama kademeli olarak 2027 sonuna kadar tüm restoranlarda yaygınlaşmış olacakmış. Hayırlı olsun diyelim, gayet sevdim ben bu uygulamayı.

0: Pop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 1 Temmuz Çarşamba, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında konuştu. Gündeminde İsrail hükümetinin 1915 olaylarını soykırım olarak kabul eden kararı vardı. Erdoğan, bizim tarihimizde soykırım yok dedi. CHP'de dün iki önemli toplantı vardı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu 26 il başkanını daha görevden aldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste grup toplantısında konuştu. Bir kapı kapanırsa yenisi açılır mesajı verdi. Bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız dedi. Amerikan heyeti İran'la imzalanan mutabakat muhtırasını görüşmek için Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştı ancak Katar Dışişleri Sözcüsü İran'la bir görüşme olmayacağını açıkladı. Yap işlet devret modelinde yer alan köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi. Yeni tarifeye göre Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti %15,8 zamla 110 liraya yükseltildi. Osman Gazi ile 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri de %17,6 oranında artırıldı, 1170 lira oldu. Venezuela'dan mucize kurtuluş haberleri gelmeye devam ediyor. 3 kişilik bir aile 6. günde enkazdan kurtarıldı, ölü sayısı ise 2000'e yaklaştı. Restoran ve kafelerde yeni bir dönem başlıyor. Bugün itibarıyla zincir restoranlardaki menülerde ürünün kaç kalori olduğu da yazacak. Kalori hesabı uluslararası kabul görmüş kriterlere göre yapılacak. Amaç sağlıklı beslenmeye katkı sağlayabilmek. Sıcaklık artışı sürüyor. Ülkenin çoğu yerinde en sıcak günler bugün ve yarın olacak. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 33, Ankara açık 34, İzmir parçalı bulutlu 35, Bursa parçalı bulutlu 34, Antalya açık 33 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: Fransa İsveç'i 3-0 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı. Norveç'te tur atladı. Vikingler fil dişi sahilini 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi. Meksika'da Ekvador'u 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. 2026 Dünya Kupası eleme turlarında bu akşam saat 19'da İngiltere ile Demokratik Kongo karşılaşacak. Saat 23'te Belçika Senegal, gece saat 3'te ise Amerika Birleşik Devletleri Bosna Hersek maçları oynanacak. UEFA Fenerbahçe'ye yaptırım kararı verdi. Sarı lacivertliler kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 7 milyon euro para cezasına çarptırıldı. Basketbolun efsane ismi LeBron James Los Angeles Lakers'tan ayrılıyor. 41 yaşındaki oyuncunun Golden State Warriors'a gideceği iddia edildi. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Yurdun büyük bölümünde özellikle bugün ve yarın çok sıcak. Güneşin dik geldiği öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamakta fayda var. Ya da çıkılacaksa bile şapka takmak, gölgeden yürümek ve günde 1,5-2 litre su içmek çok önemli. Balıkesir'in batı ve güneyi ile Manisa'nın kuzey ve doğu kesimlerinde ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı. Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde fırtınaya dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
1: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. TEM otoyolu Muallimköy Kavşağı Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde güney yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları var. Çalışmalar sırasında TEM otoyolu İstanbul-Ankara yönünde trafiğe tamamen kapatılıyor. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu

Ankara'daki taksiler NATO zirvesine hazır mı? Çok hazır diye anlıyorum ben okuduğum haberden. Zira Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek zirve kapsamında şoförlerin ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalar yaptığını söyledi. Konukların havalimanından çıkar çıkmaz ilk karşılaştıkları kişilerin taksiciler olması sebebiyle Ankara'nın tanıtımı ve misafirperverliğinin yansıtılması için çok kritik rol üstleneceklerini dile getirdi başkan. Şoförler gri pantolon, beyaz gömlek giyecekler o iki gün. Türk kültürünü tanıtmak için araçlarda lokum, kolonya, sıcak havalar dolayısıyla da soğuk su ikram edilecek. Çok tatlıyız bence. Şimdiden kolaylıklar diliyorum Ankara'ya.

0: bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
2: Prime Compute testlerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
9: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tekli süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha iyi.

Bugün İstanbul'da yılın en sıcak günü, daha sabah saatlerinden belli zaten. Vücut nasıl hızlı şekilde soğutulur, hangi yöntemler kısa sürede rahatlama sağlar gibi birkaç uzman önerisi paylaşacağım. Bugün çok işimize yarayabilir çünkü bu öneriler. Sıcak havalarda elleri, yüzü ve boyun bölgesini serin suyla yıkamak kısa sürede ferahlama hissi sağlıyor diyor uzmanlar. Daha fazla su tüketerek sıvı kaybını önlemek şart. Su dışında ayran, ev yapımı şekersiz limonata, soğuk bitki çayları da içilebilir. Serinletici özellik taşıyan karpuz, kavun, salatalık, marul, yoğurt ve taze meyve gibi besinler yiyin bugün. Öğlen sıcaklığında mecbur değilsiniz dışarı çıkmayın. İnce serin tutan giysiler tercih edin. Gözlük ve şapkayı zaten unutmayın. Güneş koruyucu mutlaka sürün. Hadi bakalım, bugünü de atlatırız bence. APO ile atlatalım en azından günü. Yeraltı, şimdi Pop'un kralı Kral Pop'ta. Ne sen?

Şehir merkezlerinde kalanlar için birkaç etkinlik önerim olacak. Bir defa İstanbul Modern, Resim ve Heykel Müzesi, Sakıp Sabancı Müzesi gibi pek çok müzede çocuklara özel atölyeler düzenleniyor. Sakıp Sabancı Müzesi Yoko Ono'nun sergisine ev sahipliği yapıyor. Ve Wimbledon müsabakalarını zorlu PSM avlusunda izlemek mümkün. Hatta bugün milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Wimbledon tek kadınlar ilk tur maçında adını ikinci tura yazdırdığı için yeni rakibi Amerikalı Claire Liu ile saat 14'te karşılaşacak. Ve bu karşılaşma Zorlu PSM Amfi'de canlı olarak yayınlanacak. Gorillaz'da ilk kez İstanbul'da Türk hayranlarıyla buluşuyor bu ay. 16 Temmuz'daki biletler anında tükenince ikinci bir konser tarihi duyurmuşlardı. Ben de o konserden bilet almayı becerebilmiştim. 14 Temmuz'da Park Orman'da konser verecek, sabırsızlıkla beklediğim konserlerden biri bu. Okulların tatile girmesiyle beraber Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'ne de girişler 12 Temmuz'a kadar ücretsiz, ziyaret edin lütfen, kaçırmayın bunu.

0: deyince vatan.
1: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam Tombank
1: kartım adı. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Yaz coşkusu vatanda.

0: Joy kişisel blender 2299 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Bugünün gündemi sıcaklık. Türkiye'de bu yılın en sıcak günleri yaşanacak bazı illerde. İstanbul bunlardan biri. Dün İzmir için yılın en sıcak günüydü. Ciddi sıcaklıklar, yani nemle birlikte 40 dereceler hissedilecek ama yaz aylarında 2-3 kere bu sıcak hava dalgalarını yaşamaya alışık olduğumuz için şoke olmuyoruz diye tahmin ediyorum. Öyle Almanya'daki, Avrupa'daki gibi. Elbette yapılması gerekenleri biliyoruz. Öğle saatlerinde mecbur değilseniz güneşin alnında dolaşmayın. İnce kıyafetler giyin. Bol su tüketin. Serinletecek besin yemeye çalışın. Mümkünse duş alın. Elinizi, ensenizi, boynunuzu serin suyla serinletin. Bir şekilde kendinizi rahatlatın. Uzmanların pek çok önerisi var. Artık bunları ezbere biliyoruz ama dikkat edin. Koruyun kendinizi. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Aynı zamanda Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu biliyorsunuz. Ve bugün itibariyle Eskişehir'de de 96.0 frekansından yayına başladığımızı hatırlatmak istiyorum. Eskişehirli dinleyiciler, bir kez daha merhaba demek istiyorum canlı yayında. Ama ben gidiyorum. Harika bir çarşamba olsun. Yarın sabah görüşeceğiz. Hadi hoşçakalın.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 1 Temmuz Çarşamba, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlayalım. Bir mucizenin haberi var manşette. 6 gün sonra gelen mucize, 2 yaşındaki çocuk kurtarıldı. Geçen hafta 2 yıkıcı depremin vurduğu Venezuela'da görev yapan Ürdünlü arama kurtarma ekipleri salı günü erken saatlerde bir çocuğu enkaz altından sağ çıkardı. Venezuelalı yetkililere göre çocuk kurtarma çalışmalarının 6. gününde bildirilen tek sağ kalan kişi oldu. İstanbul'da sıcak alarmı, nemle birlikte hissedilen sıcaklık 40 dereceyi bulacak. 10 haberin manşeti, İstanbul'un kuzeybatıdan gelen sıcak hava dalgasının etkisinde olduğu, özellikle bugün Anadolu yakasında sıcaklıkların 32 derece olmasının beklendiği, nemle birleştiğinde hissedilen sıcaklığın 40 derecelere kadar çıkabileceği bildirildi. Sabahın manşeti var sırada, FETÖ'cü tetikçilerden kesintisiz ihanet. 15 Temmuz ihanetinin öncesinde yurt dışına firar eden FETÖ'nün medya tetikçileri Türkiye düşmanlıklarını 10 yıldır sürdürüyor, haklarında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan gazeteci görünümlü hainler adım adım Türk istihbaratının takibinde. Nifak siyasetine müsaade etmeyiz. Hemen bu haberin yanında dikkat çeken başlık, kabine toplantısı sonrasında önemli açıklamalar yapan Başkan Erdoğan, kutuplaşma bu ülkeye geçmişte sadece zarar vermiştir, biz buna geçit vermeyiz dedi. Ay yıldız doğuyor, Milliyet'in manşeti, bir özel haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2021'de temelini attığı ve Türkiye'nin Pentagon'u olarak nitelendirilen Ay Yıldız Müşterek Karargahı kapılarını bir hafta içinde 2 kez sembolik olarak açacak. Milleti seçeneksiz bırakmayız. Yine ilk sayfadan bir başlık. CHP Grup Başkanı Özgür Özel dünkü meclis grup toplantısında partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Ancak işgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır mesajını verdi. Her senaryoya hazırız. Hürriyet'te manşet, kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeni dünya düzeninde her türlü senaryoya hazırlıklı olduğunu söyledi. Şimdi Sözcü'nün manşeti var sırada, halk omuz veriyor, mücadele büyüyor. Özgür Özel, kayyum tuzağına karşı direnişin bir ayda aldığı yolu anlattı. CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel, butlanı işgal diye niteledi. Çarşıda, pazarda, fabrikada milletle omuz omuzayız, vazgeçmeyeceğiz, iktidara yürüyeceğiz dedi. Bir zam haberi var sırada, en son haberden aktaralım detayı. Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam. Osman Gazi ve Çanakkale köprülerinden geçiş ücreti 1170 liraya, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise 110 liraya yükseldi. Menülerde kalori bilgisi zorunlu oluyor. TRT Haber'de öne çıkan başlık, restoran ve kafelerde menüler bugün itibarıyla değişiyor. Kalori ve içerik bilgisi artık zorunlu olacak. Yiyeceklerin protein, yağ ve karbonhidrat oranları menüde yer alacak. Sipariş edilen yemeğin tüm malzemeleri menüde belirtilecek.
0: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. TEM otoyolu Muallimköy Kavşağı, Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde güney yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları var. Çalışmalar sırasında TEM otoyolu İstanbul-Ankara yönünde trafiğe tamamen kapatılıyor. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya ile Sabah Kuşağı başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın. Evet, koca bir Haziran ayı geride kaldı. Artık yepyeni bir ay başlangıcındayız. Temmuz ayı hoş geldi, sefalar getirdi. Umarım bu ay hepimize şans, mutluluk, huzur ve sağlık getirir. Ben Arzu Kaya, 2 saat boyunca her sabah olduğu gibi bu sabah da sizlerleyim. En sevdiğiniz şarkılarla. Gün aydın olsun hepinize. Başlıyoruz.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: 1966 yılında İngiltere'de düzenlenen Dünya Kupası başlamadan önce şok edici bir gelişme yaşandı ve kupa çalındı. Tüm dünyada büyük yankı uyandıran bu hırsızlık, kendi halinde bir köpeğin bir yıldıza dönüşmesine sebep olacaktı. Pickles, günlük park gezintisini yaparken herkesin peşinde olduğu kupayı buldu ve bir yıl içinde bir film yıldızına dönüştü.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
4: Sepeti. Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pop, pop, kız.

Bugün 1 Temmuz 2026 Çarşamba, haftanın tam ortasındayız. Yepyeni bir aya başladık. Güzel ve keyfimizin yerinde olduğu bir sabah yaşıyoruz. Evet, Temmuz ayında doğan dinleyicilerimiz var. Onların da doğum gününü kutlamak istiyorum. Nice güzel seneleriniz, yaşlarınız olsun sağlıkla. Sıradaki şarkıyı bu ay içinde doğan tüm dinleyicilerime armağan etmek istiyorum. Bu arada WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızda 0533 781 74 74. Sesli mesajlarınızı da bekliyorum. Şimdi konuğumuz Derya Ulu, Şımarık.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Tek reklam. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
1: Tek reklam.

0: Bu hafta Radyo TV Metre'den alınan verilere göre ulusal radyolarda en çok çalan, dijital platformlarda en çok dinlenen ve satın alınan, YouTube'da en çok izlenen ilk 10 şarkı verileri baz alınarak hazırlanan kral listede bir numarada yine Manifest ve Ajda Pekkan işbirliğiyle Hileli yer alıyor. Tüm listeleri alt üst eden şarkı haftanın en çok istek alan ve en çok çalan şarkılarından oluşan Kral Pop Radyo Top 20 listesinde de bu hafta bir numarada. Listenin tamamını görmek ve dinlemek için kralmusic.com.tr ya da Kral Mobil uygulamasına tıklayabilirsiniz.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek. Reklam.
1: Paketiniz var.
2: Ha, nereden?
1: Gelecekten.
2: İçinde ne var?
1: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 400

Kajo Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Garaj 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya ile Sabah Kuşağı devam ediyor.

Okulların kapanmasıyla birlikte tatil süreci artık başladı. Günübirlik tatil yapmak isteyenler var. Onlara bir uyarıda bulunmak istiyorum. Denize girmeden önce dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Onlardan biri rip akıntısı. Dalgaların kıyıya taşıdığı suyun dar bir kanaldan çok güçlü şekilde denize geri dönmesiyle oluşan tehlikeli bir akıntı. Eğer planlarınız arasında günübirlik denize gitmek varsa lütfen can kurtaran bulunan plajları tercih edin. Uyarı bayraklarını mutlaka takip edin. Fırtınalı ve dalgalı havalarda denize girmeyin. Çocukları asla gözetimsiz bırakmayın. Unutmayın, rip akıntısı her zaman görünmez. Suyun diğer bölgelere göre daha koyu, daha sakin veya köpüksüz göründüğü alanlar riskli olabilir. Dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var. Pop'un kralı Kral Pop Radyo burası. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor. En sevdiklerinizle işte onlardan biri.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurdun büyük bölümünde özellikle bugün ve yarın çok sıcak. Güneşin dik geldiği öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamakta fayda var. Ya da çıkılacaksa bile şapka takmak, gölgeden yürümek ve günde 1,5-2 litre su içmek çok önemli. Balıkesir'in batı ve güneyi ile Manisa'nın kuzey ve doğu kesimlerinde ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı. Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde fırtınaya dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye genelinde sıcaklıklar artmaya devam ediyor. Ejderha sıcakları. Benim bir yeğenim var. Ejderha diyemiyor. Ejderya diyor. Ben de öyle anons etmek istiyorum. Evet, ülkemize ejderya sıcakları geldi. Dikkatli olmamız gerekiyor birkaç gün. Özellikle gece sıcaklıkları oldukça yüksek. İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Adana ve Samsun'da sıcaklık net bir şekilde hissedilecek nemle birlikte. Bu da bunalmamıza neden olacak. Bu arada uzmanlar uyarıyor. Bu hafta ultraviyole ışınları pik yapacak. Yani sıcak çarpması riski var. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu haricinde tüm yurtta etkili olacak. Bu nedenle öğle saatlerinde dışarıda uzun süre vakit geçirmeyin. Şapka ve gözlükle kendinizi korumayı ihmal etmeyin. Pop'un Kralı Kral Pop Radyo burası, yeni saatteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu saat içinde de çok keyifli şarkılarım

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Bu sabahlık bu kadar. Yarın saatler 9'u gösterdiğinde yeniden en sevdiğiniz şarkılarla sabahınıza eşlik edeceğim. Lütfen yarına kadar.

kadar kendinize ve sevdiklerinize iyi davranın. Tüm güzelliklerin yanınızda olacağı bir gün diliyorum sizlere. Unutmayın, gün boyunca en sevdiğiniz şarkılar sadece Kral Pop Radyo'da. Hoşça kalın.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Çi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Hep tatil mutluluğu. Jolly, Jolly
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Dünya Kupası son 32 turunda Fransa İsveç'i 3-0 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı. Norveç'te tur atladı. Vikingler fil dişi sahilini 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi. Meksika'da

0: Ekvador'u 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. 2026 Dünya Kupası eleme turlarında bu akşam saat 19'da İngiltere ile Demokratik Kongo karşılaşacak. Saat 23'te Belçika Senegal, gece saat 3'te ise Amerika Birleşik Devletleri Bosna Hersek maçları oynanacak. UEFA Fenerbahçe'ye yaptırım kararı verdi. Sarı lacivertliler kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 7 milyon euro para cezasına çarptırıldı. Basketbolun efsane ismi LeBron James Los Angeles Lakers'tan ayrılıyor. 41 yaşındaki oyuncunun Golden State Warriors'a gideceği iddia edildi.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Yurdun büyük bölümünde özellikle bugün ve yarın çok sıcak, güneşin dik geldiği öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamakta fayda var. Ya da çıkılacaksa bile şapka takmak, gölgeden yürümek ve günde 1,5-2 litre su içmek çok önemli. Balıkesir'in batı ve güneyi ile Manisa'nın kuzey ve doğu kesimlerinde ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı. Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde fırtınaya dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
1: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. TEM otoyolu Muallimköy Kavşağı Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde güney yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları var. Çalışmalar sırasında TEM otoyolu İstanbul-Ankara yönünde trafiğe tamamen kapatılıyor. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: 1974 Dünya Kupası henüz birleşmemiş Almanya'da, Batı Almanya'da düzenlendi. Final maçını Total Futbol'la tanınan Hollanda ve ev sahibi Almanya oynadı. Bu tarihi maçta iki efsane isim Johan Cruyff ve Franz Beckenbauer karşı karşıya geldi. Almanya'yı Dünya Kupası sahibi yapan gol ise başka bir efsane Gerd Müller attı.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu. Reklam.

Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.com.

0: Ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden ilerliyor.

0: Kral Pop Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 1 Temmuz Çarşamba, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Yükseköğretim kurumları sınavında bu yıl tartışma yaratan iki soru için ÖSYM'nin başlattığı inceleme sonuçlandı. Buna göre alan yeterlilik testlerinde bir soru iptal edildi, bir sorunun da yanıtı değişti. Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği 2023 yılında gerçekleşen 38. Olağan Kurultay'a ilişkin ceza davasında 6. duruşma görüldü. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 12 kişinin yargılandığı dava 16 Eylül'e ertelendi. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Seferihisar Belediyesi bünyesindeki bazı ihalelerde rüşvet alındığı öne sürülüyordu. Ankara'da NATO Liderler Zirvesi için geri sayım sürüyor. Güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkartıldı. Atlı polisler güvenlik uygulamalarına başladı. Taksiciler de zirveye gelecek konuklar için özel hazırlık içerisinde, şoförler beyaz gömlek ve gri pantolon giyecek, yolculara lokum, kolonya ve soğuk su ikram edilecek. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında gözler Doha'daki diplomasi trafiğinde. Amerikan temsilcileri Katar'a gitti ancak İran tarafı yüz yüze görüşme yapılmayacağını açıkladı.

0: Venezuela'dan mucize kurtuluş haberleri gelmeye devam ediyor. 3 kişilik bir aile 6. günde enkazdan kurtarıldı. Ölü sayısı ise 2000'e yaklaştı. Yurt genelinde sıcaklık artışı sürüyor. Bugün ve yarın en sıcak günler. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 33, Ankara açık 34, İzmir parçalı bulutlu 35, Bursa parçalı bulutlu 34, Antalya açık 33 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Fransa İsveç'i 3-0 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı. Meksika'da Ekvador'u 2-0 yenerek son 16'ya yükseldi. Dünya Kupası'nda heyecan son 32 karşılaşmalarıyla devam ediyor. Eleme turlarında bu akşam saat 19'da İngiltere ile Demokratik Kongo karşılaşacak. Saat 23'te Belçika Senegal, gece 3'te ise Amerika Birleşik Devletleri Bosna Hersek maçları oynanacak. UEFA Fenerbahçe'ye yaptırım kararı verdi. Sarı lacivertliler kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 7 milyon euro para cezasına çarptırıldı. Basketbolun efsane ismi LeBron James Los Angeles Lakers'tan ayrılıyor. 41 yaşındaki oyuncunun Golden State Warriors'a gideceği iddia edildi.

0: Servis.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World

Yiğit Akı ileriye götürür. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurdun büyük bölümünde özellikle bugün ve yarın çok sıcak. Güneşin dik geldiği öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamakta fayda var. Ya da çıkılacaksa bile şapka takmak, gölgeden yürümek ve günde 1,5-2 litre su içmek çok önemli. Balıkesir'in batı ve güneyi ile Manisa'nın kuzey ve doğu kesimlerinde ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı. Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde fırtınaya dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop,
2: kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper araç.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası son 32 karşılaşmalarıyla devam ediyor. Eleme turlarında bu akşam saat 19'da İngiltere ile Demokratik Kongo karşılaşacak. Saat 23'te Belçika Senegal, gece saat 3'te ise Amerika Birleşik Devletleri Bosna Hersek maçları oynanacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

0: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Bankam Tombank kartım hadi. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma, aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
11: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: spor haberlerini sunar.
1: Dünya Kupası'nda heyecan son 32 karşılaşmalarıyla devam ediyor. Eleme turlarında bu akşam saat 19'da İngiltere ile Demokratik Kongo karşılaşacak. Saat 23'te Belçika-Senegal, gece saat 3'te ise Amerika-Bosna-Hersek maçları oynanacak. UEFA Fenerbahçe'ye yaptırım kararı verdi. Sarı lacivertler kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 7 milyon euro para cezasına çarptırıldı. Basketbolun efsane ismi LeBron James, Los Angeles Lakers'tan ayrılıyor. 41 yaşındaki oyuncunun Golden State Warriors'a gideceği iddia edildi.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara Kırıkkale yolunun Ankara Kırıkkale istikameti 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde Güney Yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları var. Çalışmalar sırasında TEM Otoyolu İstanbul Ankara yönünde trafiğe tamamen kapatılıyor. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sunuyor.

0: sunuyor. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. De bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaş.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
2: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
3: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detay

İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPOS oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 1 Temmuz Çarşamba, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Ankara'da NATO Liderler Zirvesi için geri sayım sürüyor. Güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Atlı polisler güvenlik uygulamalarına başladı. Taksiciler de zirveye gelecek konuklar için özel hazırlık içerisinde. Şoförler beyaz gömlek ve gri pantolon giyecek. Yolculara lokum, kolonya ve soğuk su ikram edilecek. Ankara zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den Türkiye mesajı geldi. Rutte, Türkiye'nin ittifak açısından çok önemli bir ülke olduğunu vurguladı. Lahey zirvesinde üye ülkelerin verdiği sözleri hatırlatan Rutte, Ankara zirvesinin uygulama zirvesi olarak hatırlanmasını umuyorum dedi. CHP kurultayına yönelik ceza davasının 6. duruşmasında ara karar çıktı. Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin Kasım 2023'te gerçekleştirdiği kurultay için verdiği mutlak butlan kararının dosyaya eklenmesine hükmedildi. Bir sonraki duruşma 16 Eylül'de görülecek. Üniversite sınavıyla ilgili iki önemli gelişme var. YKS'de bir soru iptal edildi, bir sorunun da doğru cevabı değiştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 100. Yıl Dönümü etkinliğinde konuştu. Türk denizciliğinin dünyada bir güç merkezi olduğunu dile getiren Uraloğlu, Amerika-İran Savaşı'nda da deniz ticareti açısından Türkiye'nin güvenli liman haline geldiğine vurgu yaptı. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkenin büyük bölümü yine çok sıcak. Cumartesi ise sıcaklık 3-4 derece azalacak. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 32, Ankara güneşli 36, İzmir güneşli 35, Bursa parçalı bulutlu 33, Antalya parçalı bulutlu 31 derece.
0: Kral Pop Haber.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Yurdun büyük bölümünde özellikle bugün ve yarın çok sıcak. Güneşin dik geldiği öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamakta fayda var. Ya da çıkılacaksa bile şapka takmak, gölgeden yürümek ve günde 1,5-2 litre su içmek çok önemli. Balıkesir'in batı ve güneyi ile Manisa'nın kuzey ve doğu kesimlerinde ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı. Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde fırtınaya dikkat.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
4: Merhaba, Dünya Kupası'nda son 32 tur heyecanı devam ediyor. Sürprizlerle başlamıştı. Paraguay'ın Almanya elemesi bir sürprizdi. Fas'ın Hollanda elemesi bana göre sürpriz değildi. Çünkü istikrarlı bir futbol sistematiği kuran bir ülkeden bahsediyoruz. Fas adına 2030'unda Dünya Kupası'ndaki ev sahiplerinden. Dünün maçlarına bakacak olursak aslında zorlanmadan kazandı turu geçmesi beklenen takımlar. Norveç'te Erling

0: Haaland bir kez daha sahne aldı ve Dünya Kupası'nın golcüsü olduğunu gösterdi. Fransa yoluna zorlanmadan devam ediyor. Antrenman maçı havasında geçti. Mbappe 2 gol, toplam 18 gol. Adını Dünya Kupası tarihine yazdırmaya devam ediyor. Fransa tur atladı. Son 16'da rakibi Paraguay oldu. Bakalım bu seferki son 16 tur eşleşmesi bize nasıl bir futbol şöleni izletecek. Ev sahiplerinden Meksika'ya gelecek olursak Azteca stadında tarihleri boyunca sayısız maça çıktı. Ve müthiş bir istatistik yakaladı. 70 galibiyet, 17 beraberlik, sadece 2 maç kaybeden bir Meksika'dan bahsediyoruz. Dün Ekvador 2-0 yendiler. 4'te 4 ile yoluna devam ediyorlar ve bunu yaparken de gol yemediklerini, kalesini gole kapattığını bir kez daha hatırlatalım. Türkiye Futbol Federasyonu Arizona kampı ile ilgili bir açıklama paylaştı. Federasyonun Arizona'yı neden tercih ettiğini, neden değişime gitmediklerini, değiştirmediklerini o açıklamayla paylaşmış. Özeti burada kalmamız gerekiyordu olmuş. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Bugün de sahne alacak ülkeler var. İngiltere bunlardan bir tanesi. Heyecanla bekliyor olacağız.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS Tur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Haziran ayını uğurladık. Temmuz ayının ilk günündeyiz. 1 Temmuz ve Çarşamba saat 16 itibariyle Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben. Bugünkü yayınımız başladı. Hafta içi her gün 16-18 arası popun kralında eşlik ediyorum ve keyifli, eğlenceli, iyi hissettiren, motive eden, dinlemeyi sevdiğiniz, dinlemeyi özlediğiniz şarkıları ve gündemde konu başlıklarını paylaşıyoruz. Harika bir şarkıyla devam edeceğiz ama önce trafikteki dinleyicilerimiz iyi yolculuklar, iyi çalışmalar herkese. Sıcaklık rekorunun kırıldığı günlerden biri olarak kayıtlara geçeceği öngörülen Temmuz ayının ilk günü şarkıları serinletmeye devam edecek umarım. Herkese merhaba.

0: Terin yanındayız.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma

0: çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

Haziran ayını uğurladık ve Temmuz ayının ilk günündeyiz ve Haziran ayı LGS ve YKS sınavı Temmuz ayı da sonuçların açıklandığı tarih. Tüm o yaz coşkusunun, keyfinin, eğlencesinin devam ettiği süreçte öğrencilerimiz için önemli dönüm noktaları olarak adlandırılan iki önemli sınavın sonuçları Temmuz ayı içerisinde 10 Temmuz'da LGS açıklanacak ve YKS sınavına giren adaylarımız için de açıklanacak tarih 22 Temmuz olarak belirlenmişti. Bir kez daha hatırlatalım, Temmuz ayının LGS ve YKS sınavına giren adaylar için en önemli günleri şüphesiz. Umarım, bir kez daha temenni ediyorum, iyi sonuçlarla arzu ettiğiniz, hedeflediğiniz puanlara ve okullara kaydınızı yaptırabilirsiniz tüm öğrencilerimize. Ayrıca tüm öğrencilerimize bir kez daha iyi tatiller diliyoruz, öğretmenlerimize minnetimizi ifade ederek. Kral Pop Radyo'da Çıkmaz Bir Sokakta ile Semih Cenk zamanı.

Yaz için hazırlanan özel projeler kralmüzik.com.tr'de tüm müzik haberleriyle ard arda paylaşılmaya devam ediyor. Yeni ortaklıklardan yeni haberlere, yeni single'lara vesaire. Ayrıca Kral Pop'ta da mutlaka yer veriyoruz. Sanatçılarımızın yeni şarkılarını, o hafta gerçekleşen, tamamlanan projelerle ilgili detayları. Bu arada özel söyleşilerimiz, röportajlarımız da var. Bizimle ilgili detaylardan biri kralmüzik.com.tr'de Ümit Sayın'ın geçtiğimiz haftalarda ve aylarda da belirtmiştik ve Ümit Sayın projesiyle ilgili tüm detayların konuşulduğu çok keyifli bir sohbet gerçekleşti. Ümit Sayın'a sevgili Deniz Rüya Sarı sordu. Ekibimizden Ümit Sayın da cevapladı. Hepsini kralmüzik.com.tr'de ve Ümit Sayın projesi kapsamında okuyabilirsiniz. Diğer söyleşiler, röportajlar, müzik haberleri, etkinlikler, listeler ve müzik dolu her şeyle birlikte. 0533 781 74 74 Kral Pop Radyo WhatsApp hattımız. Ulaştırmak istediğiniz mesajlar için şu an itibariyle devrede. Linet'le devam edelim. Çok sevdiğimiz Meğerse yorumu. Meğer

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Reklam.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Temmuz ayının ilk günü mesajlarının ilki Bodrum'dan Bülent'in gönderdiği mesaj. Selamlar, çalışıyoruz. Maalesef kafenin ismini söyleyemeyeceğim. Kolay gelsin diye ekleyeyim. Nokta nokta kafede Kral Pop dinliyoruz. Yaz kış bize bir şarkı gönderir misiniz? Tabii ki Bülent, Bahar, Sevinç, Meryem. Kolay gelsin

günler diliyoruz size. Akif Eskişehir'den artık 96 frekansındayız. Herkese selamlar. Evet, Kral Pop Radyo artık Eskişehir'de 96 frekansında yüksek ses kalitesiyle bizi dinleyebilirsiniz. Eskişehir'deki dinleyicilerimiz için söylüyorum. Herkese selamlar diye başlamış Akif. Eşim Filiz için aşk şarkısı istiyorum. Seni çok seviyorum her şeyim diye de not göndermiş. Filiz Hanım ve Akif Bey'e mutluluklar diliyoruz. Umarız Filiz Hanım'a ulaşmıştır mesaj. Bulut İstanbul'dan çok sıcak diye uzatarak eklediği mesajı Erdinç ve bana blok 3 istiyor bizden. Mutlaka denk geleceksiniz. Meltem'in erkek arkadaşı Burak'ın bugün doğum günüymüş. Sürprizlerden biriymiş. İyi ki doğdun Burak. Doğum gününü kutluyoruz senin. Meltem'in gönderdiği mesaj, size de mutluluk diliyoruz her daim. Ve ayrıca doğum günü kutlamaya başlamışken bugün doğum günü olan tüm dinleyicilerimize en başta sağlık diliyorum. Sevdiklerinizle huzurla, mutlu, keyifli, her şeyin yolunda olduğu nice güzel yıllar. İyi ki doğdunuz.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yurdun büyük bölümünde özellikle bugün ve yarın çok sıcak. Güneşin dik geldiği öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamakta fayda var. Ya da çıkılacaksa bile şapka takmak, gölgeden yürümek ve günde 1,5-2 litre su içmek çok önemli. Balıkesir'in batı ve güneyi ile Manisa'nın kuzey ve doğu kesimlerinde ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı. Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde fırtınaya dikkat.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Trafikte ihlallerin önüne geçmek adına cezalarda yüksek limitli, rakamlı ve yeni düzenlemeler hayata geçti. Bu düzenlemeler kapsamında da birçok haberle karşılaşıyoruz. O haberlerden biri. Gaziantep'te son iki hafta içerisinde kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 3745 araç sürücüsüne 21 milyon 530 bin lira idari para cezası kesildi haberi. Bu sadece Gaziantep'te ve son iki hafta içinde 3745 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlali yaptığı için kesilen cezanın toplamı. Umarız trafikte bilinçlenme konusunda daha hızlı yol almaya devam edebiliriz. Bu arada bugün itibariyle DOA kapsamında ülkemizin her yerinde otomatlarla plastik şişelerinizi attığınızda 1 lira alıyorsunuz. Yani çevremiz için önemli bir adım olarak bugün itibariyle tüm ülkemizde yürürlüğe girdi. Bir kez daha hatırlatayım. Dünkü yayında da söylemiştik. Şimdi Kral Pop Radyo'da. Kral Pop Radyo Top 20 listesinin zirvesindeki şarkı Manifest, Ajda Pekkan, Hileli dinleyelim. Tüm listelerimiz kralmüzik.com.tr'de bu arada göz atabilirsiniz.

0: hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Paketiniz var.
4: Aa, nereden?
3: Gelecekten.
4: İçinde ne var?
3: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.
5: 31 Temmuz'a kadar Garanti BBVA Mobil veya Garanti BBVA Emeklilik Mobil'e gelin. Aylık minimum 3000

sepetinde. Tatil sepeti. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

günden itibaren zincir restoranlarda menülere kaloriler de eklenecek. Kalori hesabı uluslararası kabul görmüş kriterlere göre yapılacak ve uygulama 2027 sonunda tüm restoranlarda yaygınlaşmış olacak. Yeni alınan kararlardan bir amaç da sağlıklı beslenmeye katkı sağlayabilmek ve kalorili tüketimin önüne geçebilmek. Bu konuda yeni atılan, bugün itibariyle yürürlüğe giren bir adım bu. Sağlıklı beslenme şart hayatımız için. Şimdi Emre Fel, Funk Takıl, Bir Güldün'le Kral Pop Radyo'da en iyiler devam ediyor.

Açlık rekorları 1 Temmuz özellikle günler öncesinden bugün işaret edildi ve yarın da etkisini gösterecek. Bugün de şimdiki zaman dilimi biraz daha uygun ama yarın ve sıcağın yüksek olduğu günlerde lütfen çocuklarımız ve yaşlılarımız ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız sıcağın en yoğun olduğu saatlerde zorunda olmadıkça dışarı çıkmasınlar. Dünya Kupası'nda heyecan, sürprizler devam ediyor. Son olarak dünün en çok konuşulan konularından biriydi. Paraguay'ın Almanya'yı eleyerek yoluna devam etmesi. Paraguay'da tabii bir bayram coşkusu gerçekleşti. Son 16 turuna kalmayı hak etti Paraguay, Almanya'yı eleyerek. Altını çizme gereği duydum çünkü yıllardır Dünya Kupası'nın en önemli şampiyon adaylarından biri. Bu arada Dünya Kupası'nda günün programı akşam saat 19'da İngiltere Demokratik Kongo karşılaşması var. 23'te Belçika Senegal mücadelesi oynanacak. Son 32 grup mücadeleleri dolu dizgin devam ediyor. Şimdi Kral Pop Radyo'da Çağla Doğu Sivek, Seni Düşündüm dinleyelim.

0: Prime Kompü testlerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
2: Sepeti. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil

0: Taktil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

Hepinize mutluluk, huzur, sağlık ve refah getirmesini diliyorum. Tabii biliyorsunuz hepinizin başınıza iyi şeyler gelme ihtimali yok. Ama hepinizin başına gelme ihtimali olan bir iyi şey var. Hafta arası her gün Kral Pop Radyo'da Bay J'yi dinleyebiliyorsunuz 18-20 saatleri arasında. Ben dün bahsediyordum, dişlerimi yaptırmanın hangi safhasındayım aşırı merak ediyorsunuz biliyorum. An itibariyle ağzımda bana ait olan birkaç diş var. Gerisi plastik ve süt ısırsam bile kırılıyor. Oysa ki ben sordum. Dentiste sordum. Senem dedim, bunlar sağlam mı? Canlı bir atı ısırabilirsin dedi bana. Örnek bu kadar abartılı olunca insanın inancı kırılıyor. Siz de biliyorsunuz. Eve gittim, yumuşamış kızarmış patates vardı. Yedim, 3 diş gitti. Evet. Belki de dediği gibi bir at bulup onu ısırmalıydım. Ata uydum dişler bunlar. Kişneme diyorum sana, rahat ol. Wow! Wow! Bana şu sıra çok seyahat ettim. Uçağa binmek günden güne daha angaryalı bir hale geliyor. Hafta sonunda bir geçiş görevlisi karımın boynundaki göz bandını almaya çalıştı. Eliyle. Karım delirdi, ben delirdim. Bize adını vermedi. Önünde birkaç yol vardı. İlki karımın kahramanı olup havaalanının nezaretinde 3 gün yatmak. Bir diğeri hadi hayatım deyip kolundan tutup uçağı kaçırmamak. Son yolda bu sene kendi uçağımı satın almak. Biz uçağa gittik. Adamı da Allah'a havale ettim. Tabii yine de tam havale etmedim. Arkasından umarım bir gece kliman olmadığı için açık pencereyle uyurken AIDS'li bir deve kafasını içeri uzatıp suratını yalar ve yüzündeki bütün deriler, kaş, burun hepsi dökülür diye bağırdım. Kimse bir şey anlamadı ancak benim olacakları düşündükçe tüylerim ürperiyordu. Uçağa bindiğimde hala kaptan pilot niye adını söylüyor bilmiyorum. Ben kaptanınız Hamdi Balaban. Yani... 1 saat 15 dakika Bodrum'a uçuyorum. Pilotun adını, yardımcı pilotun adını, kabin şefinin adını öğreniyorum. Meltem. Geçen gün Çengelköy'den Kadıköy'e belediye otobüsünde 2 saat 25 dakika gittim. Sürücü kadın mı erkek mi onu bile hala bilmiyorum mesela. Bu arada çok özür dilerim ama bu rotayı kim çizdi Allah aşkınız ama ya? 15F, 15F, 65 durak. Uyudum, uyandım. Gene sızdım, uyandım. Çantamdaki sandviçi yedim. Bir kızla tanıştık, evlenmeye karar verdik. Otobüste. Karımı nasıl sepetleyeceğimizin planlarını yaptık. Hatta babasının iş yerinde müdürlük bile ayarladı bana. Oysa ki diğer yanda şu anda karımın babası profesyonel apartman yöneticisi. Tek teklif ettiği iş kapıcılık bana. Evet. Küçümsemiyorum. Küçümseme tabii, kapıcılar baş tacımız. Kendi çöpümü dışarı atmak zorunda kalmamak için ödediğim 8 bin lira aidatı gani gani hak eden bir meslek. Neyse, uçak diyorum. Pilotun adını öğrenmemiz için tek bir sebep olabilir. Hani yüzünüzü gerdireceksinizdir. Ameliyatı Kazım Gerim adlı hocanın yapacağını öğrensiniz. Ratingi yüksektir, çok ünlüdür. Ajda Pekkan'ın hala 32 yaşında görünüyor olmasını sağlamıştır falan. Sevinirsiniz çok güzel olacağım diye. Ama pilotların tamamının çok iyi olması gerekiyor ya. Yani düzgün kalkıp çakılmadan inmek gibi bir hani zorunluluk. Bir de uçak kalkmadan pilot adını söylemiyor. Yani seçme şansımız da yok zaten. Ben kaptan pilot Kamil dediği zaman aman tanrım, hayır Kamil olmamalıydı. Hayır, inmek istiyorum şansı da yok yani. Tek bir iyi yanı var. Mesela Toroslara çakılırsanız öbür tarafa gittiğinizde ne oldu diye sorduklarında bir isim verebilirsiniz. Zaten Bilal yaptı. Çok fena sağa kırdı. Zannedersin F-16 kullanıyor. 4B'de oturan kadından hoşlanıyormuş. İki hava yapacak diye hepimiz gittik. Ya kaptan adına mutluyum. Çünkü o adamın o kadınla birlikte olabilmesi için iki dünyanın bir araya gelmesi gerekiyor. Bu oldu. Kral Pop Radyo burası. Şimdi Bay J konuşuyor. Ayrılmayın lütfen.

0: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle. Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala. Hep tatil mutluluğu, Jolly,
1: Jolly bu. Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata,
2: hep iyi sigorta. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Taraf yorgun, müzik kesiyor, kafam bir dur.
3: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tekli süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

bittim. Burası Kral Pop Radyo. Sadece reytinglerde değil, insanların kalbinde de en sevdikleri insanlardan daha yukarıda bir yerdeyiz. Çünkü bizim asla arkalarından iş çevirmeyeceğimizi, hainlik yapıp aile servetine konmaya çalışmayacağımızı, görümcesiyle bir olup kayınvalidesine küçük oyunlar oynamayacağımızı o kadar iyi biliyorlar. Herkesin ailesi öyle demiyorum tabii ama kim bilir, yani hayat sürprizlerle dolu. Bence görümce, elti, dayı fark etmez. Akrabalık bağınız ne olursa olsun hepsinin peşine dedektif takmanız gerekiyor. Ya da paranoya yapmayıp bunu reddedip bütün akrabalarınızı fakir olduğunuza inandırmanız gerekiyor. Neyse, adım Bayşem. 55 yaşında 35 yıllık Türkiye radyo sunucusuyum. Ablam, annem, karım, etraftan filan hep şey diyorlar. Ya ne gerek var yayında bu kadar çok yaşını söylemene? Gençler belki yaşından dolayı seni dinlemek istemeyecek. Boomer filan diyecekler. Şimdi tabii yaşımı sık sık söylüyor olmama rağmen Türkiye'de bu saatte 12-24 yaş arası insanların en çok dinlediği sunucuyum. Bu istatistik. Yani 55 yerine 38 yaşındayım desem ne olacak? Yuva çocuklarına kadar inecek mi dinleyici profilim? Demografim mi değişecek? Belki de gençler dürüstlüğüm yüzünden dinliyordu. Ha? Bir de eğer yaşım konusunda yalan söyleyecek olsam düşük söylemezdim. Daha yüksek söylerdim. Mesela şu anda gece bir yere gitsem kız kaç yaşındasın diye sorsa 64 desem oha diyecek, hem yaşlı ama taş gibi aynı zamanda. 38 desem belki inanabilir. Herhalde çok zor bir hayat yaşadı bu Bayezid falan diye geçer için ama... Yani oğlumun 25 yaşında olduğunu öğrendiği zaman sizce de temel matematik kullanarak yalan söylediğimi anlamayacak mı? Daha önemli işlerim var şu sıralar. Kendi işinizi kurmanın yolları diye bir kursa başladım. Meslek ayırmıyor, yol gösteriyor kurs. Ancak sonra ulusal bir radyo kanalı kurmak için 17,5 milyon dolara ihtiyacım olduğunu öğrenince 805 milyon Türk lirası ediyor. Departmanlar, en az 20 eleman, sunucu maaşları, verici kirası derken başlangıç maliyeti 1 milyar 200 milyon filan olunca ben de makrome kursu açmaya karar verdim. Çünkü ay baktım bir kursiyer mezeci açmak istiyor. Bir tanesi küçük bir pastane, artizan ekmek yapacak. Ben hocam 1.2 milyar lirayı nasıl bulurum diye sorduğumda burada değil cevabını alınca makrome. Ben artık bu saatten sonra başka bir iş yapabileceğimi zannetmiyorum. Yani şunu çok harika yapabileceğimi, becerebileceğime inanıyorum diğer yanda. Çok zengin bir kadının oyuncağı olabilir. İsterse Lego, isterse Barbie oynatsın, diğer oyuncaklarıyla oynatsın. Ve en güzeli 112 ilişki ve 3 evlilik geçirdiğim için yapboz oynayabilir. Çok güzel benim. Evet. Lüks istekleri olan biri değilim. Haftada 2-3 kez hayatım bugün hiçbir şey yapma dese zaten ilişkiye %50 bir katkısı olmuş olur. Anladın? Her gün çalışıyorum şu anda. Bir de ara sıra al bunu da senin kartına yüklettim diye böyle siyah bir kart uzatsa valla romantizmden ağlarım. Gerçi zengin kadınların da işi zor. Çünkü benim gibi biriyle birlikte olsalar millet parasını seviyor diyecek. Alakası yok kardeşim. Parasını da seviyorum, kadını da seviyorum. Aynı anda iki duyguyu yaşayamayacak mıyız kral? Ha? Hadi bakalım gençler. Kral Pop Radyo'da Bay J devam ediyor. Birazdan yine saçma sapan ama hayat kurtaramayan fikirlerimle. Peki.

değil dedim ya, rehavet felaket. Mesela bu akşam yayına 17 saniye kala kalktım yataktan ve hızla karımın şortlarından birini giymişim. Normalde çok daha hızlı konuşurum ve sesim çok daha top benim. Evet. Şaka yapıyorum ya, ben gerçek bir profesyonelim. Bu yaşımda bunca yıl sonra hala lider akşam şovmeni olmamı başka nasıl açıklayabiliriz ha? Değil ki dinleyicilere hediyeler dağıtıp ihya ediyorum da bir çıkar için dinlesinler. Ama bunca yıllık dinleyici sadakatine karşılık ben Bay J bugün canlı yayında size hayatın anlamını, sırrını ve gençliğin sırrını vermeye karar verdim. Evet, yani buraya kadar geldiniz. Beni yıllarca defalarca dinlediniz. Artık aramızda bir bağ var. Bu yüzden bu akşam size herkesin aradığı ama sadece en sadık komedi dinleyicimin hak ettiği o büyük şeyi açıklayacağım, hayatın sırrı. Geçen ay kendimi bulmak için Hindistan'a, Tibet'e falan gitmedim. O kadar param yok, Şile'ye gittim. Şile taraflarında bir köye gittim. Orada 90 yaşlarında yüzü kırış kırış bir bilge buldum. Adam da öyle ben bilgeyim diye bağırmıyordu. Belki de kendimi kandırıyordum, fark etmez, önemli değil. Bir sonuca varmaya çalışıyorum. Yani bir adam 90 yaşında kırış kırış ağacın altında bağdaş kurmuş oturuyor hiçbir şey yapmadan. Dedim bilgedir bu. Yavaşça yanına yaklaştım. Ey büyük bilge dedim, bana mı diyorsun dedi. Ey büyük bilge, evet sana söylüyorum. Yıllardır sahnedeyim, insanları güldürüyorum ama ruhum aç, ruhum. Bana hayatın sırrını söyle. Adam gözlerini yavaşça açtı, derin bir nefes aldı. Sakalını sıvazladı, fısıldadı. Evlat dedi, her gün sabah saat 4'te kalkacaksın. Sadece çiğ sebze yiyeceksin, telefonunu çöpe atacaksın. Ve günde 8 saat meditasyon yapacaksın. Dayı dedim, ben akşam şovu sunan bir komedyenim. Öğlen 1'den önce uyanınca başım dönüyor. Benim seyircim de akşam işten çıkıp gülmeye geliyor. Yani bize daha esnek bir hayat sırrı lazım. Yani biraz daha böyle rahat, relax. Bilge şöyle bir durdu. Gevşeksiniz siz. O gruptan. Formül değişir o zaman. Bak şimdi, hayatın gerçek sırrı şu. Hayat arkandan konuşan insanlarla doludur. Sır o insanların tam arkasında durup saçmalıklarını dinleyip bozuntuya vermeden usulca ceplerinden cüzdanını almak. Hayat seni her zaman arkandan vurur, sen de onu finansal olarak vuracaksın. Ondan sonra da vurdum aldım diyeceksin, vurdum aldım diyeceksin, vurdum aldım diyeceksin. O noktada artık dayıdan gerçekten hiç hoşlanmıyordum. Yani düşünün, kendi öz dayımdan daha az haz ediyordum. Bu dayıdan o noktada. Hadi diyelim hayatın sırrını verdik. O sırrı yaşayacak kadar ömrümüz kalacak mı? Meçhul, meçhul. Yani aramızda 30'unu geçenler var. Görüyorum, ışıklar vurunca gözaltı morluklarınız parlıyor. Berbat görünüyorsunuz. Berbat durumdasınız. Hadi kabul edin. Artık sabahları yataktan kalkarken günaydın diyemiyorsunuz. Vücudunuzdan çıt pat küt diye sesler. Ya mısır patlağı gibi uyanıyorsunuz. Ve bakın herkes bir gençlik sırrı satma peşinde. Hollywood yıldızlarına bakıyorsun. Mesela genç yıldızlardan Sydney Sweeney mesela. Sırrım her gün 4 litre alkali su içmek ve pozitif düşünmek diyor. Yalan. Senin sırrın alkali su değil, senin sırrın arkanda çalışan estetik cerrahlar, iki beslenme uzmanı, spor hocan ve yüzüne vuran 50 bin dolarlık filtre. Artı 28 yaşındasın, her yerinden kolajen fışkırıyor. Ben o kadar çok su içsem, 4 litre alkali su içersem ne olur? Böyle diyalize girmeye başlarım. Ben net söylüyorum. Peki Bahşe, nedir sence gençlik sırrı? Abi bence hakkını aramak insanı en çok kırıştıran şey. Haklı çıkmaya çalışmak, karşındakine kendini ispat etmeye çalışmak, anlaşılmaya çalışmak, fikir yarıştırmak, benim dediğim senin dediğinden daha doğru mücadelesine girmek. Bir de dırdır. Abi dırdırdan kurtuldun mu, gençlik pınarını buldun demektir. Yani aileni terk et filan demiyorum ama hadi kulağına püfür demiş olayım ben buna. Kral Pop Radyo burası, şimdi Bay J zamanı, ayrılmayın.

akşamlar millet. Ben Bahçe Kral Pop Radyo için yaptığım bu yayınları size Bodrum'daki evimdeki bir odadan yapıyorum. Doğal olarak insana bir rehavet geliyor. Yani stüdyoya yetişme acelesi, geç kalma riski yok. Salon stüdyonun bir yanında, yatak odam diğer yanında. Başıma ne gelebilir ki diye düşünebilirsiniz. O kadar basit değil.

0: mağazalarında ve online'da keşfedin. Koça.
1: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar Akbank.

Lidl'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Bin yanındayız.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
3: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. 29 Haziran 6 Temmuz tarihleri arasında TCL 165 ekran QD

0: gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Xbro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Net %10 hepsi para kazanmaya hazır ol.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişi

0: yetkilileri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

Temmuz ayına da girdik. Hayırlara vesile olsun. Güzel bir tatil. Belki hayatınızın aşkını veya işini bulursunuz bu ay. Veya her ikisi. Yani akıllı davranmak lazım. İkisini birden kovalarken eşit ilgi gösteremezsin. Zengin bir ilişki kovalamak. Belki en akıllıca. Şunu söyleyebilirsiniz. Ben gönül adamıyım, aşkın kadınıyım diyebilirsiniz. Siz bilirsiniz, ben de öyleyim. Ama bak 55 yaşında hala radyo programı sunuyorum, kovalıyorum ya. Dinleyici kasıyorum. Kral Pop Radyo son reyting sıralamasında Kral Pop, Kral FM'in ardından Türkiye'nin ikinci en çok dinlenilen radyosu oldu. Hepinize çok aşırı teşekkür ederim. Çünkü kendimi biliyorum, geçen seneden daha iyi falan program sunmuyorum. Belli ki sağduyu kazandı. Hepinizi tebrik ediyorum. Tebrikler. Bir dinleyicim bana üstünde kocaman benim fotoğrafım olan bir tişört yollamış. Çok teşekkür ederim. Sağ olsun bazen. Altında da büyük harflerle Bay J'ye yazdırmış. Çok iyi de bunu giymemi beklemiyor herhalde. Değil mi? Yani... Karım zaten narsistsin diyor. Kendini beğenmiş söylemlerim de var bir sürü. Yani bu son nokta, basacağım son düğme olur, onu söyleyeyim. Ben Bay J, bu da tişörtüm, üzerinde hayran olduğum kişinin fotosu var Bay J. Narsistik kişilik bozukluğu, bu teşhis bana 15-16 yıl önce kondu. Ama bence psikologlar yanılıyor. Buna bozukluk demeyelim artık da. Kendini aşırı haklı bulma yeteneği diyelim. Hem narsist olmak bu devirde bir bozukluk değil, bir hayatta kalma mekanizması arkadaşlar. Dışarısı

O kadar kötü ki kendime aşık olmasam dünyada sevecek insan bulamayacağım. Şaka bir yana, bir narsistle ilişki yaşamak çok zordur. Aranızda hiç narsist sevgilisi olan var mı? Gerçi sevgiliniz narsistse şu anda yanınızda oturmuyordur. Oturuyor olsaydı muhtemelen ben bu çocuktan daha iyi şaka yapıyorum ve daha yakışıklıyım. Niye onu alkışlıyorlar ve gülüyorlar diye içinden geçiriyordur. Evet. Narsistin evinde ayna banyoda olmaz. Salonun ortasında durur. Ben geçen gün aynanın karşısına geçtim. Kendime bakıyorum. Arkamdan karım yaklaştı. Aşkım yine mi kendine bakıyorsun dedi. Döndüm dedim ki ne alakası var? Manzarayı kapatıyorsun. Kenara çekilirim öyle konu. Bir şey diyeceksen yandan sor. Koçum dedim. Biliyor musun karınızı koçum, baba yiğit, delikanlı, vop, kral, hocam filan diye çağırmak boşanma sebebiymiş. Ya bunu mahkemede hayal edebiliyor musun? Hakim soruyor. Kızım neden boşanmak istiyorsunuz? Kız ağlayarak cevap veriyor. Hakim bey romantik bir akşam yemeği hazırlamıştım. Mumları yaktım. Kapıdan girdi bana vop kral ne pişirdin diye. Kokusu buraya kadar geldi. Baba yiğit dedi. Kaldıramıyorum artık. Ha mesela benim karımın çok hoşuna gidiyorsa. Belki de bu işten hoşlanmama durumunu nafaka belirleneceği zamana saklıyordum. Hakim bey geçen gün bana dayı dedi ya. Bir de narsistlerin empati yeteneği yok derler. Yalan. Ben empati kurabiliyorum. Mesela bir arkadaşım gelip bana derdini anlatıyor. Eşimle kavga ettik. Çok kötüyüm. Hemen empati kuruyorum. İçimden diyorum ki vah zavallı. İyi ki ben onun yerinde değilim. Ben olsam bu krizi harika yönetirdim. Hatta şu an bu salak hikayeyi dinlediğim için kendimle gurur duyuyorum. Ne kadar yüce gönüllü, koca yürekli bir insanım. Gördün mü? Empatinin zirvesi. Zirvesi. Üstelik herkes kendine baksın tamam mı? Mesela bugün Kral Pop Radyo'yu açıp beni dinlemeniz de tamamen sizin seçimlerinize aşırı değer veriyor olmanızla alakalı. Çünkü biliyorsunuz ki buraya gelerek hayattaki en doğru kararı verdiniz anladın? En kaliteli komedyeni seçtiniz. Yani aslında beni alkışlarken kendi harika zevkinizi alkışlıyorsunuz. Hadi alkışlayın kendinizi sorun değil. Bugün de beni değil kendinizi alkışlayın.

0: Net Gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 1 Temmuz Çarşamba, haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'le sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Yaklaşan NATO Liderler Zirvesi öncesi hazırlıklar haber portallarında manşetlerde. ntv.com.tr ile başlayalım. 7-8 Temmuz'da başkent Ankara'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi öncesi güvenlik önlemleri en üst düzey.

çıkarıldı. Hatta polisler güvenlik uygulamalarına başladı. Taksiciler de zirveye gelecek konuklar için özel hazırlık içerisinde. Şoförler beyaz gömlek ve gri pantolon giyecek. Yolculara lokum, kolonya ve soğuk su ikram edilecek. Geçelim tret.haber.com'a. Ankara zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den Türkiye mesajı geldi. Rutte, Türkiye'nin ittifak açısından çok önemli bir ülke olduğunu vurguladı. Lahey zirvesinde üye ülkelerin verdiği sözleri hatırlatan Rutte, Ankara zirvesinin uygulama zirvesi olarak hatırlanmasını umuyorum dedi. CHP kurultayına yönelik ceza davasının 6. duruşmasında ara karar çıktı. Habertürk.com'dayız. Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin Kasım 2023'te gerçekleştirdiği kurultay için verdiği mutlak butlan kararının dosyaya eklenmesine hükmedildi. Bir sonraki duruşma 16 Eylül'de görülecek. Bolu Belediyesi'ne yeni bir operasyon düzenlendi. Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız'ın da aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Bolu Belediyesi'ne 28 Şubat'ta da operasyon düzenlenmiş, tutuklanan belediye başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırılmıştı diye yazıyor sözcü.com.tr'de. Sabah.com.tr'den bir haberle devam edelim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, beklenen en düşük emekli aylığı düzenlemesiyle ilgili konuştu. Enflasyon oranı açıklandığı zaman mecliste konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur dedi. En düşük emekli aylığı hali hazırda 20 bin lira olarak uygulanıyor. Hürriyet.com.tr'ye göz atalım. Amerika ve İran arasında teknik görüşmeler Katar'ın başkenti Doha'da sürüyor. Pakistan ve Katar ara buluculuk yapıyor. Amerikan Başkanı Trump, İran'la mükemmel bir toplantı yaptık, çok iyi anlaşıyoruz değerlendirmesinde bulundu. İranlı üst düzey bir yetkili ise teknik görüşmelerin dün geceden beri sürdüğünü, müzakerelerin İran'ın dondurulmuş mal varlıkları ve Hürmüz Boğazı üzerinde yoğunlaştığını belirtti. CNNTürk.com var sırada. İsrail basını Barış Konseyi'nin yakında Gazze'de insani barınma merkezlerini yönetmeye başlayacağını yazdı. Bu kapsamda Gazze'ye çok uluslu gücün konuşlandırılmasına başlanacak. Ancak İsrail'in sivillerin Hamas'la bağlantısı olmayan kişilerden seçilmesi zorunluluğu koştuğu öne sürüldü.

0: spor haberlerini sunar.
1: Dünya Kupası'nda heyecan son 32 karşılaşmalarıyla devam ediyor. Eleme turlarında saat 23'te Belçika Senegal, gece saat 3'te ise Amerika Bosna Hersek maçları oynanacak. UEFA Fenerbahçe'ye yaptırım kararı verdi. Sarı lacivertler kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 7 milyon euro para cezasına çarptırıldı. Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro planlaması sürüyor. Siyah beyazlarda Salih Uçan'ın sözleşmesi dün sona erdi. Uçan'ın yanı sıra El Bilal Ture ve Cengiz Ünder'le de yollar ayrıldı. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Millet, umarım Temmuz ayı hepiniz için şahane ve serin başlamıştır. Biz burada Kral Pop Radyo'da tam kadro, tam gaz kulaklarınızı şenlendirmeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz dışarıdan bakınca bizim yaptığımız iş pek iş gibi görünmez. Sokakta gören dayılar, evlat senin asıl meslek ne, gündüzleri ne iş yapıyorsun diye sorupturlar. Valla o her gün canlı yayın açıp, kankalar takipçi kasıyoruz, hadi profildeki linke tıklayın diye yırtınan o minik internet fenomenleri düşünsün. Bizim çok şükür burada helalinden aylık maaşımız var. Tamam mı kral, kafamız rahat. Benim oğlumla sevgilisi evlenmeye niyetliler. Sizin için güzel bir şey de 56 yaşında dede olma fikri beni biraz endişelendiriyor. Düşünsene 3 seneye boşanmışım. Bekar halde bir mekana gidiyorum. Kız diyor ki ben finans sektöründe çalışıyorum. Sen dedeyim ben dede. Torunum 2 yaşında. Geçen gün ona masal okudum. Hayır, o noktadan sonra istersen sana da uyumadan önce masal okuyabilirimler filan. Bence durumu kurtarmayacaktır. Bir arkadaşım doğduğunda anneannesi 33 yaşındaymış. 33 yaşında nine olmak da mı? Yani ben şu anda mesela yani bilmiyorum 33 benim bir flört sınırım falan yani. Bir de bana nine olduğunu yani benim sevgilim podyum mankeni, seninki nine. Seninki nine ve senin sevgilinden daha güzel çünkü daha genç. Bakın sakın kimse alınmasın kızmasın. Bence harika bir şey. Düşünsene torun çombalak işleri bitmiş. 33 yaşında hayatta ne istersen yapabilecek koca bir ömür var önünde. Yanında da yakışıklı dinç baklava kasları olan bir dede. He? Ben çok isterdim. 30-40 yaşında dedem nenem olsun. Benimkiler çok yaşlıydı. Emekli maaşıyla bir halt alamıyorlardı bana. Ya gerçekten canları sağ olsun. Nur içinde yatsınlar. Ya düşünün ben 8 yaşındayım. Dedem terfi almış, müdür olmuş. Maaşı 5000 dolar ateşleyip duruyor. Yani. Bizim buraların eski toprakları hayata erken atılmakta dünya markası bağlı. Ben o yaşlardayken daha hayatın yönünü yeni çözmeye çalışıyordum. O yaşta jenerasyon devrediyorlar. Anlatabiliyor muyum? Düşünsenize 33 yaşında pırıl pırıl kariyerinin zirvesinde biriyle tanışıyorsunuz. Akşam kahve içerken birden telefon çalıyor karşısına. Anneanne akşama fındıklı çikolata getirsene falan. Ya insanın mavi ekran verirsin aldın. Ama bak düşünüyorum. Kıskanıyorum biliyor musunuz? Çünkü torun dediğin şey hayatın en eğlenceli kısımlarından bir tanesi. Yani anne baba olunca uykusuzluk, okul masrafı, ergenlik derdi senin. Dede nine olunca 2 saat sev, şımart, dondurmasını al. Hadi bakalım anneyle babaya gidiyorsun. Bu işin en akıllıları bu işi erken halleder. Yani biz 50 küsur yaşında hala kredi kartı ekstresiyle mücadele ediyoruz. Yani neyse gençler hangi yaşta olursanız olun hayatın tadını çıkarın. Kim bilir belki siz şu an beni dinlerken gelecekteki torununuz da yan koltukta tabletinden başka bir şey izliyordur. Kral Pop Radyo'da Vay J devam ediyor.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası son 32 karşılaşmalarıyla devam ediyor. Eleme turlarında bu akşam saat 19'da İngiltere ile Demokratik Kongo karşılaşacak. Saat 23'te Belçika Senegal, gece saat 3'te ise Amerika Birleşik Devletleri Bosna Hersek maçları oynanacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: Fosil Performans. Opet Ultra Fos, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Fos. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Klima deyince vatan.
2: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Yaz coşkusu vatanda.

0: adresi İşposta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için.

İyi akşamlar Türkiye. Kral Pop Radyo'da bu frekansta Bay J canlı yayında. Sevgili dostlar, her akşam buraya gelip hayatı biraz daha neşeli hale getirmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Tabii bu hayatta bazı başarabildiğim, becerebildiğim şeyler var. Çok miktarda da asla beceremediğim ve asla beceremeyeceğim, elime yüzüme bulaştırdığım mevzular. Mesela şu sıralar bizim hanımla kafayı bu yapay zeka, kuantum olaylarına taktık. İnternette böyle bilgisayar yazılımı yapan, kod yazan insanları izliyoruz. Adam ekrana iki satır bir şey karalıyor, hop dijital bir dünya kuruluyor. Ben bugün sıfırdan o işi öğrenmeye başlasam, son nefesimi vermeden önce belki bir ihtimal böyle ekranda yamuk yumuk bir çöp adamın bacağını falan koklayabilirim. Ancak o kadar uzağım. Ama hayatta beceremediğim şeylerden bence en önde olanlardan biri. Birinin yaşını asla tahmin edemiyorum. Yok abi, ben

tutturamıyorum. Kadın erkek fark etmez. Herkes de bir... Sence ben kaç yaşındayım Tribiva? Allah! Kaç yaşındasın sence? Bunu niye yapıyorsunuz çok iyi biliyorum. Olduğunuzdan daha küçük bir rakam söylememizi istiyorsunuz ki. O fani dünyada kendinizi iki dakika iyi hissedin. Onun için. Geçen bir arkadaşım doğum gününü kutluyordu. Kaç yaşına bastın diye sordum. Hemen o meşhur pası attı. Sence? Sence? Sence? Şimdi bakın ben kötü kalpli bir insan değilim millet. Karşımdaki insan mutlu olsun diye tahminimden her zaman küçük bir yaş söylerim. Hatta işi garantiye almak için 5 yıl değil. Direkt 10 yıl fırlatırım aşağı. Çünkü evet bu konuda pis bir yalancı olabilirim ama zalim bir insan kesinlikle değilim. Pis bir yalancı olmayı tercih ediyorum zalim biri olmaktansa. Adam karşımda basbaya 50 yaşında duruyor. Ben arkama yaslanıp 40 falan mısın dedim. Bizimki şoka girdi. Oha dedi nereden bildin? İçimden düşündüm ya mübarek eğer sen 40 yaşındaysan nasıl bu kadar kötü görünüyor olabilirsin? Akşam yemeklerinde çorba niyetine izmarit fit çorbası falan mı? Ne yaptın sonra? Sonra merak edip kaç çocuğun var diye sordum. 6 dedi. Bütün taşlar yerli yerine oturdu. 6 çocuğa birden ilgi gösterirsen aynaya bakıp kendine ilgi göstermeye fazla vaktin kalmaktır. İşin komiği benim rahmetli peder de bana çok şefkatli, çok müşfik davrandı. Ama ben günün sonunda radyo şovmeni oldum. Ya bizim eski toprak anne babalar tarafından kabul gören gerçek bir meslek değil bu benimki biliyorsunuz değil mi? Yani Bodrum'da küçük bir külot dükkanım olsaydı mesela... Babamın içi çok daha rahat edecekti. Oğlumun kurulu bir düzeni var derdi. Çünkü biliyorlar ki insanlar hayatları boyunca külotsuz yaşayamazlar. Ama bu radyo programı olmadan pekala da hayatlarına devam edebilirler. Hey yara millet, zamanın geçtiğini bilmek ve zorlamamak lazım. Bazen değişen dünyaya ayak uyduracaksın, zamana uyum sağlayacaksın. Kral Pop Radyo'da Bay J konuşuyor, ayrılmayın.

Merhaba millet, Kral Pop Radyo burası. Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Bay J canlı yayında. Yaşlanıyoruz ya. Vallahi bak bu ay bizim oğlanın üniversite mezuniyet töreni var. Adam koskoca delikanlı oldu. Milano'ya gideceğim. Artık karşımda boylu poslu bir adam görüyorum. Tabii ki o benim için her zaman minik, arkasını topladığım çocuk olarak kalacak da. Ben çok iyi bir baba olduğumu iddia ediyorum. Millet, oğlum bana gelip o gençlik kafasıyla en saçma, en havai hayallerini açtığında bile yüzüne bakıp aklını başına topla, esnaf ol demiyorum, anladın? Önüyle arkasıyla eksilerini artılarını önüne koymaya çalışıyorum. Çocuklarımız bizim tapulu malımız, dükkandaki demirbaş eşyamız değil millet. Ha? Onları ayrı birer birey olarak görmek lazım. Kendi karakterleri, kendi çılgın hedefleri var ve o hayaller onlara ait. Yani bizim kendi yaşayamadığımız ukdelerimize kurban edemeyiz onları. Geçen kendi okul yıllarımı hatırladım. Yolda yürürken yanıma bir adam yaklaştı. Kafasına öyle bir güneş gözlüğü takmış, bir şapka siperliği var. Tanımam imkansız. Bay J dedi, buyurun kardeş dedim. Meğer üniversite hazırlık sınıfından arkadaşım. Ya dedim, beni nereden hatırladın bunca yıl sonra? Olur mu Bay J, kanka dedi. Sen sınıfın jönüydün, seni unutmak imkansız. Şimdi buraya kadar her şey harika millet. Adam bana hayatımın iltifatını etti. Egom taban yaptı. Ama son akşam birlikte yemeğe oturduk. Gözlüğü şapkayı bir çıkarttı, yemin ediyorum. Bak, o kadar yıpranmış, çirkinleşmiş ki. O an anladım yani. Bizim hazırlık sınıfındaki herkes aslında birer jönmüş de adam ortalamayı o kadar aşağı çekmiş ki. Oğlumun lise mezuniyetini hatırlıyorum. Bir çocuğun babası yanıma gelmişti. Ya Bay J dedi, kanka demişti. Şu bu radyoculuk mesleğiyle toplumda nasıl bu kadar saygın bir imaj yaratmayı başardın? Gerçekten hayret ediyorum demişti. İçinde iltifat da var. Hem de arkadan ulan başka iş bulamadın mı sabahtan akşama kadar çene patlatıyorsun falan mesajı da var var. Ya bu dandik meslekle diye başlamaya gerekiyordu aslında konuşması. Yani gören de öyle bir meslek yapıyorum sanır ki bu memlekette saygın olmak imkansızmış gibi. Ya ben alt üstü mikrofonda konuşuyorum. Sanırsın uluslararası insan kaçakçılığı şebekesi yönetiyorum. Bu adamın kafasındaki saygınlık kriterine göre benim organ mafyası lideri falan olmam lazım. Herhalde ki ya bu işe rağmen, bunu yapıyor olmana rağmen nasıl bu kadar temiz kalabildin diye şaşırıyor. Bu saygınlık imajını geçen yıl aldığım o çakma merdiven altı üretim cep telefonuyla biraz çizdim. Duyanlar koca şovmen kendine düzgün bir marka alamamış. Ama telefonun içine öyle özellikler koymuşlar ki yani ilk gün keyiften yerimde duramıyorum. Ama o çakma spot ürünlerde büyük bir el bombası handikapı vardır ya. Her an rezil olacaksın. O cihaz elinde infilak edecek diye tetikte yaşarsın ya. Ya ne bileyim. Bütün arkadaşlarımın elmalı telefonlarından daha iyi fotoğraf çekiyor. Sadece 20 bin liraya.

0: sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tekli süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir, bir mutluluk
0: getir. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Şu muazzam canlı yayın maratonumuzun hüzünlü yerine, yani dükkanı kapatma saatine. Herkes yavaş yavaş yıllık izin planları yapıyor, bavullar hazırlanıyor, biliyorum. Peki siz o izne çıkmadan önceki son iş gününde ofiste nasıl bir performans veriyorsunuz? Muhtemelen patronun gözünün içine bakarak bilgisayar ekranında mayın tarlası oynuyor olabilirsiniz. Biliyorum. İşte biz çok fazla tatil yapamıyoruz. Sürekli canlı yayını devam ettirmemiz gerekiyor ya. Bu yaz boyu yapacağım bütün programlar tam olarak o tatilde, o gamsız rahatlıkta geçecek. Şimdi herkese şahane bir sezon diliyorum. Biliyorsunuz ekrana veya mikrofona çıkan bazı tipler vardır. Kral Pop Radyo'da program yaptığın için çok heyecanlıyım. O kadar çılgınca mutluyum ki sizlerle birlikte olma falan. Sahte nezaket cümleleri kurarlar. Vallahi millet, o benim için geçerli değil. Yani bu radyo kurulmuyor.

Çok önce de ben bu memlekette parmakla gösterilen bir bireydim. Acayip sevilen, popüler, şahane bir insandım yani. Bırakın bu radyoyu, İstanbul'daki... Bak, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü henüz ortada yokken, temeli atılmamışken ben buralarda caka satıyordum. Kronolojik olarak sizi yanıltmak istemem tabii. Buradaki esnaf yalanını düzeltelim. O köprü 80'lerin sonunda hizmete girdi. Bense mikrofonla ilk resmi randevuma 90'ların başında çıktım. Gönül isterdi ki o dönem devasa bir teknik hata olsun da köprüyü benim yayın hayatıma yetiştirsinler ama... Adamlar projeyi hatasız inşa ettiler. Köprü demişken geçen gün bizim İstanbul'daki çocuklarla konuşuyorum. Yaz geldi, trafik yoğunluğu öyle bir seviyeye ulaşmış ki sabah saatlerinde Altunizade'deki o meşhur metrobüs durağını havadan çekmişler. Yemin ediyorum ortaya kapalı bir kafese tıkılmış 40 bin penguen görüntüsü gibi böyle bir şey çıkmış, tamam mı? Sözüm meclisten dışarı. O araçların içi her zaman çok ferah ve klimalıdır. Eminim kimse sıkış pırpış yolculuk etmiyordur millet. İçimiz rahat olsun değil mi? Geçen gün kliması çalışmayan bir otobüse bindim. Aman Allah'ım. Hayır hayır, sıcağa dayanabilirim. Koku koku. Olsun, sevdiğin tanıdığın insanlar yok ki. Valla ben yıllardır bas bas bağırıyorum. Bu memlekette trafiği çözmenin tek yolu herkesin iki tekerlekli motosiklete geçmesi. Bakın, o iki tekerlek sayesinde en yoğun saatte bile koca şehri yarım saate turlayan kankalarım var, biliyor musunuz? Tamam, kabul ediyorum. Biraz tehlikeli bir alet mi? Evet, geçen sene popom üç yerinden kırıldı mı geçirdiğim kazada? Evet. Çok ağır 8 saatlik ölümcül bir ameliyat geçirdim mi? Evet. Ama şöyle düşünün. O iki tekerlekleri kullanan cesur insanlar aslında kendi canlarını ortaya koyup sizin yoldaki trafiğinizi rahatlatıyorlar. Bu yüzden onlara iyi davranın, yol verin, tamam? Yollarını kesmeyin. Peki. Şimdi sen mi büyüksün yoksa koskoca radyo mu mücadelesine girmeyeceğim. Çünkü günün sonunda benim ay sonu paramı o ödüyor. Patronla ters düşmek istemiyorum. Ama bu durum benim bu yurdun en önemli şovmenlerinden biri olduğum gerçeğini asla değiştirmeyecek. Bazen biraz hüzünleniyorum. Yaşlanıyoruz be diyorum. Hayatta hiçbir şeyi baştan alma şansımız yok. Yani ben şimdi kalkıp 20'li yaşlarıma geri dönsem, o dönemki delilikleri bu akılla tekrar yaşasam, kesin bu sefer kendimi hapiste bulurdum. Kesin. Sektörde bir ömür tükettim ama arkamızda daha kalıcı, daha güncel bir iz bırakmak isterdik açıkçası. Ne bileyim, mesela akıllı telefonlara uygulama yazmak, kodlama yapma hakkında dedim ya hiçbir şey bilmiyorum diye, ama bu konuda acayip yaratıcı fikirlerim var. Bazı şeyleri de yarın akşama saklayalım değil mi? Bütün malzemeyi bir günde bitirirsem kariyerim çöker. Yarın aynı saatte görüşeceğiz. Bana müsaade. Bye bye millet. Bye bye.

0: tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tekli süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.